0: بیک مطرح خیم و ملیکه بودور و منم عربیک سلطان مراد فون و ایلیک جانلی فیر صدا میتماخته 888 بریزانتار 1080 یکی الکتران پشت بلگیس سلام کی دفم تینوش درمزن چرالی چرالی خبرلر بار و نشو خبرلرگی اتبار خرطمز سلام علیکم کی دفم سلر نیشتان من سیفگیس خارلرگی رحمه دی محمد خادرگی من دالیک بلدر یاد کن دینا را خوندن بیرده خبر خمیت کلده و ایت که یخش تعرف بولد براز اول قلب لرنه باقلی دیگن رادیو بو کی دفم رادیوسه من براز اول ایراد خانوز لرنه turmush o'rtoqlari bilan birgalikda ishlayotgan ekanlar va bu yerda mana Dinaraxon Muhammad Qodir bilan tinglayotgan ekanlar. Ha, sevgi qalblarini birlashtirgan radio qaysi degan savolga albatta siz bemalol Hit FM radiosi deya baral aytishingiz mumkin. Demak, keyingi xabar assalomu alaykum Umarbek, men radioni siz va Mohinur uchun eshitaman. Oo, rahmat urushda kelsa, sog' bo'ling, omon bo'ling, kayfiyat haqiqatan ham ko'tarildi. Parizoda Zarnigor ismli Telegram egasidan xabar yetib keldi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz Umarbek? Biz Hit FM da Qunduz xonam Azamat Oxundi va siz va Mohinur va eng asosiysi meni sevimli boshlovchi Shirin G'ofurova uchun eshitaman. Ketafam zo'r sizga omad deya xabar yetib kelgan. Zarnigorga salomlar, Jo'rabekdan xabar yetib keldi. Kayfiyatni ko'taradigan boshlovchilar borligi uchun ham Ketafam radiosini eshitamiz. Qo'shiq YouTube'da ham bor deya chempion belgisini bu yerda qoldirmoqdilar. Minnatdorman. Assalomu alaykum Umarbek, yaxshi ishlayapsizmi? Charchamayapsizmi? Men sizlar bilan zerikmay ishimni boshlayman. Qiziqarli o'yinlar, juda ham kerakli mavzular, har xil topishmoqlar va sizlarning shiringina ovozlari uchun zerikmasdan ishlarimni yaxshi kayfiyatda tugatib, yo'lda ham uyda ham ish harakat qilaman. Malohatxonga respekt va mana bu olqishlar bo'lsin. Olqishlar qanisiz. Mana olqishlar. Minnatdorman Shirin G'ofurovani ham tinglovchilari oramizda talaykinim. Minnatdormiz Shirin G'ofurovani tinglovchilari. Albatta futbol bo'yicha yangiliklarni qiziqqonlik bilan kuzatib borishadi va menda esa ayni fursat mana shu mavzu haqida kichik va muhim yangiliklar mavjud. Xabaringiz bor do'stlar. So'nggi kunlarda Chempionlar Ligasi bo'lib o'tmoqda va birinchi turning navbatdagi natijalari haqida to'xtalib o'tamiz. Kecha tunda Yevropa yashil maydonlarida umumiy bosqichning birinchi turi doirasida qiziqarli uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Fenerbahçe va Roma 1-1, Paris Saint-Germain va Shakhtyor 1-1. Yo'q, adashdim. Paris Saint-Germain emas bu. Yo'q, to'g'ri aytibman. Bavariya va Budglimt 5-0 Bavariya oldinda, Manchester United va Sabah 4-0 Manchester United oldinda. Slavia Praga va Lans 2-3 hisobida oldinga chiqib oldi. Ya'ni Lansda 3ta gol. Demak, bundan tashqari bugun uchrashuvlarga e'tibor qaratamiz. Bugungisiga demak, La Liga 5-chi tur bugun soat tunda, ya'ni 24:00 da Sevilla va Valencia maydonga tushishadi. Demak, keyingisi Bundesliga 3-chi tur Union va Schalke 23:30 da, Turkiya Super Ligasi 5-chi tur 22:00 da bo'lib o'tadi. Beşiktaş va Erzurumspor. Wow, nomi ajoyib ekan. Men bu klubni birinchi marta eshitishim. Saudi Pro Ligasi ham bor, 7-chi tur 20:25 da Al-Qadisiya Al-Ittifaq, 20:45 da Al-Faiz Ali Harma va Al-Ittihod hamda 23:00 da Al-Ahli va Al-Hazm. Bundan tashqari O'zbekiston Superligasi haqida ham to'xtalib o'tsak bo'ladi. Soat 19:00 da Buxoro va Navbahor yashil maydonda to'p surishadi. 19:00 da esa Lokomotiv va Mash'al. Xo'p, do'stlar, aka savol yo'llamoqdilar. Assalomu alaykum. Kecha mashina modellar haqida gaplashamiz degandinglar. Qachon boshlanadi oke deb yozmoqdilar. Endi dushanba, bugun Mohinur kelmadilar. Mohinur kelamiz. Aynan mana shu mavzuda suhbatni amalga oshirmoqchi edik. Bugun Mohinur bu va'dalarga bevafolik qildilar. Endi nasib bo'lsa dushanbaga qoldi.
1: 98.

Drive Show. Dusan Badanchu Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

0: شو كراسيك
1: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

Hit FM'de. Hit FM'de. Fazlı'dan Hüsnü Dinar. Hit FM. Hit FM'de. Niko bilan salqinlanish vaqti.